0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Mis Yemek.
5: Reklamları dinlediniz. Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Sokma soldurma gülünü. Gitme Gülyare gitme. Ateşlere yakma Gülyare. Ne olur bırakıp gitme Gülyare.
1: Artık misafirimiz.

geceye. Yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir coşar ışık suyla. Kırılgandır koyu karanlıkta.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112. Dünyanın her yerinden dinlemek için Radyo

0: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu dökmesi.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: etmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsın.

0: da eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Reklamları dinlediniz.

Ben geldim meyhaneci. Bu akşam buralıyım. Sevgilimden ayrıldım. Yürekten yaralı. Kaderim düşman bana, kahretmişim dünyama. Adımı sorma bana. Bir bahtı karalıyım.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Alo? Aa, kapattı.
1: Yerel başlayan dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için

0: radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümer Kaan Söğütlü. Yeniden mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. Güne dair sevdiğiniz şarkıları 120 dakika yakın yine bu adreste sizlerle paylaşıyor olacağız. 9 Eylül bugün. 9 Eylül 2026 günlerden de çarşamba, hafta ortasındayız dediğimiz gibi. Haftaya böyle tam adapte olduğumuz, hem o hafta başı sendromlarını yaşamadığımız, hem de hafta sonuna doğru yavaş yavaş hazırlıkları da yaptığımız bir gündeyiz diyebiliriz. Bu hafta sonu için pek plan yapamıyor. Özellikle ailelerden bahsedelim. Çocuklu ailelerden. Çünkü pazartesi günü itibariyle okullar açılıyor. Daha çok böyle okul hazırlıkları var. Bunun üzerine dair de konuşacağız. Keyifli şarkılar bekliyor sizleri dediğimiz gibi her zaman olduğu gibi festivalde. Frekansları sabitleyin, volümleri artırın. İşte günün o ikinci şarkısı.

Sevgili dinleyenler, festivalde güne dair sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9 Eylül 2026 Çarşamba gününde okulların açılmasına az bir zaman kaldı artık. Pazartesi günü itibariyle ilk dersleri çalıyor zaten. Hazırlık kapsamında ilk ve anaokullarda, ilk öğretimlerde eğitim başlamıştı geçtiğimiz hafta, biliyorsunuz ki. Hatta daha önceden de başlayanlar da oldu, özel okullara göre de vesaire de. Tabii ki değişkenlik gösterebiliyor bu durum. Evet, okul hazırlıkları devam ediyor. Kırtasiyeler dolup taşıyor. Özellikle bu hafta sonu alışveriş merkezlerinde hem marketlerin kırtasiye bölümleri hem kırtasiyeler, çeşitli kırtasiyelerde yoğunluklar yaşanacaktır. O yüzden alışverişleri böyle fırsat varsa pek de hafta sonuna doğru bırakmayın. Hem ürün seçeneği de azalabilir belki. O yüzden son dakikaya bırakmamak lazım, değil mi? Bugünün işini yarına ertelememekte fayda var. Yapılabiliyorsa şimdiden yapmakta fayda var efendim. Evet, keyifli şarkılarla sizlerle olmaya devam ediyoruz festivalde. Onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

de yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Bir reklamı dinlediniz. Belki de genç yaşım.

Yüzyıllardır felsefe ve bilimin yanıt aradığı iyi bir yaşamın sırrı nedir sorusu yeni bir bilimsel çalışmayla çok daha net bir çerçeveye oturmuş efendim. Evet evet şaka yapmıyorum. Yani bilim insanları mutluluğun gerçek sırrını açıkladı artık. Toronto Üniversitesi araştırmacılarına göre hayattan duyduğumuz tatminin temelinde ne maddi zenginlik yatıyor ne de anlık hazlar yatıyor. Gerçek mutluluk kendi hayatımızın diye direksiyonunda olduğumuzu hissetmekten yani kararlarımızdaki özgürlükten geçiyormuş efendim. Konuyu daha da açacağım. Ayrılmayın, birazdan geliyorum.

9 Eylül 2026 Çarşamba gününde sevdiğiniz şarkılarla festivalde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Az önce dedik ki Toronto Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor efendim. Öncelikle şunu belirtelim. Araştırma sadece İngilizce konuşulan bölgelerde yapılabilen bir araştırma ama bu araştırmanın yaygınlaştırılması da hedefleniyor. Neydi bu araştırma? Mutluluğun gerçek sırrı efendim. Bilim insanları oturdu. İyi bir yaşamın sırrı nedir diye araştırdı. Ne geliyor aklınıza iyi bir yaşam deyince? İşte sağlık geliyor olabilir ki bunu son plana atıyor olabiliriz çoğu zaman. Her ne kadar listede gözümüze çarptığında ilk sırada sağlığı seçsek de işte para diyoruz, aşk diyoruz, huzur diyoruz değil mi? Ama bilim insanları diyor ki efendim bunlardan hiçbirisi mutlu bir yaşam için sır değil. Mutlu bir yaşama sebep olmaz. Ne para, ne aşk, ne de diğerleri. Mutlu bir ömür sürmek istiyorsanız efendim Kanada ve İngiltere'de yapılan çalışmalar ortaya şunu çıkarmış en azından oradaki yaşayan insanlar için. Bugüne kadar esenlik ve mutluluk kavramları genellikle iki ana eksende tartışılıyordu. Bir tarafta acıdan kaçıp anlık zevklere odaklanan o hedonik yaklaşım. Diğer tarafta ise hasta bir yakına bakmak gibi işte o an zor ve stresi gelse bile uzun vadede anlam taşıyan eylemleri işte erdem odaklı görüş bulunuyordu. Ancak yeni veriler insanın psikolojik yapısının çok daha farklı bir tatmin arayışında olduğunu göstermiş bizlere. Araştırma kapsamında incelenen sağlıklı kişiler ilişkiler kurma, kendini yeterli hissetme ve özellikteki ihtiyaçları arasında kişiyi o anki olumsuz ve olumlu duygu durumundan tamamen bağımsız olarak hayata bağlayan yegane unsurun özellik, özgürlük olduğunu tespit etti. Uzmanlara göre insanlar yaşamlarını değerlendirirken sadece şu an nasıl hissediyorum diye sormuyor kendisine. Aynı zamanda bilinçaltında bu yaşadığım hayat gerçekten bana mı ait sorusunun da cevabını arıyormuş. Bir hayatı gerçekten tatmin edici kılan şey başkasının sizin için en doğru olanı altın tepside sunması değil, bedeli ne olursa olsun o seçimi bizzat sizin yapabilmeniz olmanızdır değerli dinleyenler. Keyifli Şarkılar Festivali sizlerle olmaya devam ediyor. İyi bir müzik aramız var, sonra birazdan yine geliyoruz.

Toz Gölü FM. Toz Gölü FM. Bozlak. Türkü. Arabesk.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyorum bir kez daha. Murat Övüç konuşmuş efendim. Çok kısa sadece cümlesini söyleyeceğim sizlere. Gerisi sizde. Manifest kötü bir örnek. Kız çocukları onlara özeniyor. Büyük sıkıntı demiş. Evet, sıkıntılar teşkil ediyor olabilir ama bunu söyleyen kişi de kimlere nasıl örnek oluyor? Birazcık dönüp bakılması, izlenilmesi, hatta izlenilmemesi her ikisinin de gerekir diye düşünüyorum. Efendim, günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. 9 Eylül 2026 günlerden çarşamba bugün. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden herkese muhteşem bir gün dileyelim bir kez daha.

Dünyanın en saygın bilim dergilerinden Science'da 1960 yılında yayımlanan ve 13 Kasım 2026 tarihini kıyamet günü olarak işaret eden efsanevi makalenin gösterdiği zamana çok az bir zaman kaldı. Asteroid çarpması veya nükleer savaş yerine insan nüfusunun sürdürülemez matematiksel artışına dayanan bu çarpıcı kehanet günümüzde yapay zeka tartışmalarıyla yeniden gündeme oturan ünlü fizikçi Heinz von Forster'ın ileri görüşlülüğünü de bir kez daha kanıtlıyor diyebiliriz değerli dinleyenler.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her

0: bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Spahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: Reklamları dinlediniz.

Günün keyifli şarkılarıyla festival yolculuğumuz devam ediyor. Evet, kıyamet yaklaşıyor dedik. Az önce bir başlıkta bir haberi paylaştık sizlerle. 1960 yılında efendim bir hatırı sayılır bilim dergisidir. Science dergisi bilenler vardır. Bir makale yayınlanıyor 1960'larda. 13 Kasım 2026 kıyamet günü deniliyor. Neden biliyor musunuz efendim? Kışkırtıcı bir şekilde kıyamet günü 13 Kasım 2026 Cuma başlığı atılan makalede dünyanın sonunun gökten düşen bir alev topuyla değil bizzat insanlığın kendisi yüzünden geleceği savunuluyor. Araştırmacılar nüfusun o günkü hızla katlanarak artmaya devam etmesi halinde söz konusu tarihte matematiksel olarak sonsuz bir değere ulaşacağı hesaplanılıyor. Aslında bu kırılma noktası dünyanın fiziksel olarak yok olacağı bir günü değil, insanlığın mevcut kaynaklarla yeryüzünde hayatta kalamayacağı bir yoğunluğu simgeliyor diyebiliriz. Forster'ın bu felaket tarihini belirlerken kendi doğum gününü seçmesi ise bilimsel gerçeklerin ardına gizlenmiş bir ironi mesajı diyebiliriz efendim. Ne diyor Forster? Onun mesajını o makalesini detaylı inceleyeceğiz biz çünkü gerçekten çarpıcı. Tamam, evet, 13 Kasım'da kıyamet kopacak diye bir algı yaratmaya ya da ne bileyim birilerini paniklendirmeye çalışmıyoruz ama çok doğru tespitleri var. İşte o doğru tespitleri yıllar önce nasıl yapmış? Gelin birlikte inceleyelim. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

fiyatıya. Günün sevilen şarkılarıyla festivali yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Science'da 1960 yılında bir makale yayınlandı ve 13 Kasım 2026'da kıyamet kopacak denildi. Dedik değerli dinleyenler. Peki hangi bilimsel veriye dayanarak bu açıklamayı yaptı, bu kişi bu makaleyi yayınladı? Bakıyoruz makaleye. Makaleye baktığımızda efendim 2002 yılında hayata veda eden Von Forster'ın, makaleyi yazan kişi, günümüzde yeniden popüler kılan tek şey aslında nüfus hesaplaması değil. O nüfus hesaplaması sebebiyle birazcık da bu dünyanın sonunun yaklaştığını söylüyor. Ama vizyoner fizikçi henüz 1995 yılındayken bugünün en büyük teknolojik tartışması olan yapay zeka konusunda da çok kritik uyarılarda bulunuyor. Makineleri insan gibi düşünme yetisi atfetmenin ve onları insanlaştırmanın son derece tehlikeli sonuçlar doğuracağını savunan bilim insanı, günümüzdeki yapay zeka etiği krizlerini de 10 yıllar öncesinden gördü diyebiliriz. 13 Kasım 2026 tarihi yaklaşırken gerek gezegenin taşıma kapasitesi gerekse yapay zekanın sınırları üzerine yapılan tartışmalar, Von Forster'ın yıllar önce attığı o matematiksel çığlığın bugün hala kulaklarımızda çınlanmasına neden oluyor diyebiliriz.

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68.

Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, 2. mahallesi Ayhan Elektrik yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Filenin sultanları harikasınız gerçekten ya. Günlerce, aylarca sizleri konuşmak lazım. Çünkü katıldıkları her turnuvadan hani öyle dereceyle değil bakın, şampiyonlukla döner oldular artık. Birincilikle yani. Filenin sultanları Avrupa şampiyonluğunu kazandığı gece yapılan madalya törenine Sırbistan baş antrenörü Terzic'e gösterilen büyük tepki damgasına vurdu diyebiliriz. Vargas var biliyorsunuz ki takımımızda. Melisa Vargas'ın devşirme olması hakkında açıklamalar yapması ve yarı finaldeki tavırları sebebiyle uzun süre yuvalanan bu kişiye Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün de hatta tepki göstermiş. Ama bırakın şimdi bu tepkileri, bu olayı. Oradaki TRT spikeri, bakın bugüne kadar hep TRT spikerleri hatalarıyla gündeme geldi ama bu kral davranışla da bu TRT spikerini gündeme getirmek istiyorum ben. Bu kişi ne yapıyor biliyor musunuz bu sözlerin ardından? Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda zirveye çıkıyoruz. Kupayı kaldıracağız ve oyuncular anons ediliyor. Ve oyuncular anons edildiği sırada efendim bu suni krize TRT spikeri çok güzel bir yanıt veriyor. İtalya milli takımı oyuncuları sahaya çıkarken her birini kendi etnik kökenleriyle izleyicilere anons ediyor. Yani atıyorum işte Alman asıllı, babası Yugoslav diye başlıyor, söze giriyor İtalya'nın oyuncusu diye de devam ediyor. Biz de tamam, Melisa Vargas evet sonradan Türk olmuş birisi, değişirme ne kadar da çirkin bir laf olsa da tek bir oyuncumuz var böyle. İtalya'nın takımına baktığımızda neredeyse tamamı, onların deyimiyle devşirme demeyeceğiz tabii ki ama, göçmen oyuncular. Sırp antrenörünün altı boş iddialarına zekice bir ironiyle karşılık veren TRT spikerine ayakta alkışlıyoruz. Bu başarısızlıklarda yoğun eleştirdiğimiz bu spikerleri tabii ki bu tarz güzel durumlarda da övelim. Övmeyi, hakkını vermeyi ihmal etmeyelim. Çok zekice bir hareket gerçekten, tebrikler.

Eylül ayının ilk haftasına geldik efendim, artık akşamları sıcak bölgelerde bile, böyle Ege'de, Güney'de bile akşamları epey bir soğuk olmaya başladı değil mi? Tam böyle aslında hastalık mevsimi, hasta olduk olacağız geliyor, çok dikkat edin aman. Hem beslenmede dikkat edin, hem giyimde, hem de geceleri çok dikkat edin. Pike özellikle çoğu bölgede yetersiz kalabilir efendim. Baktığımız zaman gündüzleri sıcak geçireceğiz önümüzdeki 10 günlük tabloda, Türkiye geneli için konuşuyorum. Ama aynı şehirlerde atıyorum 30-35 dereceyi gündüz görmüş bir şehirde gece yarısı sıcaklık birden 10-12 derece birden düşecek. Çok daha düşük seviyeleri görecek. Rüzgarın da etkisiyle o sabah ayazı, aman cam açık yatanları bir anda hasta edebilir. O yüzden dikkat edelim şu mevsim geçişlerine. Her ne kadar dikkat etsek de bir salgın etkili olacak tabii ki. Bu ara çevremizde de herkes hasta dediğimiz bir döneme yakınız efendim. O yüzden biz de o hastalardan birisi olmak istemiyorsak dikkatli olmakta, sağlıklı beslenmekte, tabii ki bu geceleri soğuğa, gündüzleri de tabii ki sıcağa karşı önlem almakta fayda var diyelim.

ABD Başkanı Donald Trump dünya gündemini bir şekilde her zaman kendini etkin kılmayı gerçekten çok iyi başarıyor diyebiliriz. Birazcık böyle çılgın, deli diye anılıyor aslında. O deli tavırlarıyla, ilginç çıkışlarıyla, çok sert çıkışlarıyla da dünya onu konuşmaya devam ediyor. Ne yaptı yine bu derseniz, efendim sosyal medya hesabından bir harita paylaştı. Harita nasıl mı? Paylaşılan görselde ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland, İzlanda ve bazı Karayip adaları da adeta ABD toprağı gibi gösteriliyor efendim. Trump'ın bu hamlesi başta Meksika olmak üzere komşu ülkelerden sert tepkilerin de gelmesine neden oldu diyebiliriz. Komşu ülkelerden sert tepkilerin de gelmesine neden oldu diyebiliriz.

Günün en güzel şarkılarıyla birlikte festivalde 120 dakikaya yakın sizlerle birlikteydik efendim. 9 Eylül 2026 Çarşamba gününde. Keyifli şarkılara eşlik eden, orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden haftanın 4. gününde keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

adamın penceresinden bir kavak ağacı görünürdü. Hayaller dolu o küçücük kafamda, o kavak ağacı büyür büyür, bir dünya olur. Ve ben de ona bakarken dalar giderdim. İşte bu onun, o kavak ağacı.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir.

0: toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik." dedi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle ile kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri, Pasifik Su Arıtma, filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Reklamları dinlediniz.

0: Alacağım olsun baba, yetersiz bakiye diyor.
1: Bir reklam. Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.
1: Vur aşkın teline. Bu şarkı da bitti. Ama artık değil.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek organizasyonda üst üste ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı sporcularını ve antrenörlerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Akdeniz oyunlarında şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda dezenformasyon sadece yanlış bir haberden ibaret değildir. Toplumsal huzuru bozar, güven duygusunu zedeler, birlik ve beraberliğimize zarar verir dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denizlerimizin, o eşsiz koylarımızın kirletilmesine tek bir saniye dahi tahammülümüz yoktur. Bu doğal zenginliği pervasızca yok etmeye çalışanlara, deniz ekosistemimize zarar verenlere izin vermedik, vermeyeceğiz. Kirliliğe sebep olan her ne varsa önüne geçmek için denetimlerimizle ve en ağır yaptırımlarımızla elimizden gelen her şeyi yapacak, ne gerekiyorsa tavizsiz şekilde uygulayacağız dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp vatandaşlara ulaşılması amacıyla yürütülen çalışmalar ve Ankara'da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için özel şirket yetkilendirildi dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait insansız sualtı aracının ele geçirildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik dedi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1.

0: Merhabalar.
1: Bugün 9 Eylül 2026 günlerden Çarşamba. Burası Radyo Tuzgül'ü 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. 0552 610 1060 aracılığıyla da iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Tuzgül Çiçek Galerisi ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla buradayız. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.

Konuda Mustafa Çandır bizlerle programa dahil. Dosyamızdan kolay gelsin Nalan Hanım. Kuşhisar'da bulunan bütün aşığı Çiğlililere gelsin. Şey Mevlüt Tekin'e gelsin. Hanifi Berber. Kiraz Dalı istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Kulu'ya selamlar.

Artık sen bir yabancısın. Kiraz Dalı yapalım. Epeydir dinlemiyoruz Kiraz Dalı'nı. Şıkır şıkır, çıkır çıkır. Kaşık kaşık şarkı. Kiraz Dalı hızlı potpourri. Hanifi Berber yorumu. Kulu'dan. Mustafa Çandır'ın seçimiyle. Bütün aşağı çığ gillilere gelsin demiş. Aşağı çığ gel.

Evet, 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

galerisinde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, 2. Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Üstüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörepli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
0: AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: 104.1 Radyo Tuzgölü.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızda ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi,
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
1: Şimdi siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır, temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Şerefli Koçhisar'da düğün alışverişinin en akıllı adresi Güzeller Giyim AVM. Şık, kaliteli, hesaplı. Gelinlikler 5000 TL'den başlar. Özel tasarımlar sadece 15.000 TL. 20.000 TL ve üzeri alışverişe gelinlik hediye. Uzağa gitmeyin, fazlasını ödemeyin. Daha klas, daha uygun, daha avantajlı alışveriş burada. Güzeller Giyim AVM. Mutluluğun başladığı yer.
0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi,
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
3: Reklamları dinleyin.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com

0: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
1: Yarın aşkına.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

0: Göle Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, torf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.

galerisinde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuzgölü Çiçek Galerisi'nde. Tuzgölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da. 0507 6

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partenleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek torf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.

0: değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
0: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
1: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
1: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
6: Mis Yemek.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714
7: 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.
2: Reklamları dinlediniz.
9: Kırık Plak.
10: Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Kırık plaktan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Takvimler 9 Eylül'ü göstermekte. Ben Nurgün efendim. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Birbirinden güzel şarkılar eşliğinde geçmişe doğru yine güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün birazcık arkadaşlıktan bahsedeceğiz, dostluktan bahsedeceğiz. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahipseniz bugün sizlere bahsedeceğim şeyleri çok iyi biliyorsunuz. Öyle gerek yok çok kişiye. Beni anlayan, benim gibi olan insanlarla dost olayım yeter diyorsanız kulaklarınızı açın, şarkının arkasından geliyorum.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Efendim, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahip olanların çok iyi bildiği bazı durumlardan bahsedeceğiz dedik ve başlayalım. Başkaları tarafından hep yalnız olarak görülürler. Arkadaş canlısı olmadıkları sanılır. Ama sahip oldukları birkaç arkadaş onlar için her şeyden önemlidir. Çünkü aile gibidirler. Tıpkı farklı ailelerde doğan kardeşler gibi. Hayattaki bütün zorlukların üstesinden onlar sayesinde gelirler. Güçlü olmalarını sağlayan şey işte o arkadaşlarıdır.

0: acı çöktü gözlerime.
1: Etme eyleme canım,
0: alın yazın uymuş diye.
1: Etme eyleme canım,
0: kaşlarını çatma öyle.

ne diyorduk? Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşa sahip olanların çok iyi bildiği bazı şeylerden bahsedeceğiz demiştik ve devam edelim. Onun mutluluğuyla mutlu olabilecek kişilerle arkadaşlık kurarlar. Arkasından kuyu kazacak kimseleri yoktur. Ve yanlış şeyler yaptıklarında da ona doğru yolu gösterecek olanlar yine arkadaşlarıdır. Tek başlarına ne kadar güçlü dursalar da arkadaşlarıyla bir araya geldiklerinde önlerinde kimse duramaz. Çünkü hepsi bir bütünün parçalarıdır. Kırık plak devam ediyor.

isterseniz bu bahsettiklerimi çok iyi biliyorsunuz. Bir kere birlikte saçmalayabilirsiniz. Tekrar çocuk olabilirsiniz mesela onlarla. Ne kadar büyüdükleri hiç fark etmez. Her hareketini sorgulayan, onu küçük gören insanları yanlarında bulundurmazlar. Aksine onun en küçük sıkıntısını bile kendi sorunuymuş gibi benimseyen insanlarla arkadaşlık kurarlar. Paylaşımcıdırlar bir kere. Senin benim ayrımı asla yapmazlar. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

dostluklardan, arkadaşlıklardan bahsediyorduk. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşlıktan bahsediyorduk. Az ve öz olsun, yeter diyenlerden bahsediyorduk. Bazen anlatmadan bile dertlerini anlayabilir o bir elin parmağını geçmeyecek sayıdaki arkadaşları. Çünkü konuşmadan anlaşabilirler. Aynı şehirde olmasalar bile sürekli iletişim halindedirler. Kopmazlar birbirlerinden. Ve içlerinden birinin sevgilisi olsa bile bağlarını koparmazlar. Onlar için kimse arkadaşlarından değerli değildir. Kırık Plak devam ediyor.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
5: Reklamları dinlediniz.
0: Kırık plak.
6: Tuz Gölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde buluşturuyoruz efendim. Geçmişe yolculuk da yapıyoruz. Daha ne olsun?

Sevgili dinleyenler, bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda arkadaşı sahip olanların çok iyi bildiği bazı durumlardan bahsediyorduk. İşte o arkadaşlar hiçbir zaman birbirlerini yarı yolda bırakmazlar. Bir yükün altına birlikte girdilerse o yükün altından da birlikte kalkacaklardır. Ve yıllar geçse de yaşlar kemale erse de dostlukları hiç eskimez. Aynı o bir elin parmakları gibi sıkıca bağlı kalırlar birbirlerine. Eğer sizlerin de hayatınızda böyle arkadaşlarınız, böyle dostlarınız varsa ve uzun zamandan beri görüşemediyseniz tam da şu anda bir telefon açıp hallerini hatırlarını sormaya ne dersiniz? Kırık Plak devam ediyor.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim, zaman ne kadar hızlı akıp gidiyor. Zaman akıp giderken ne kadar çok keşke biriktiriyor insan aslında onu anlıyor. Şimdi de yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsetmek istiyorum sizlere. Ama öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında buradayım.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

Yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsedeceğiz dedik. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Keşke dürümleri arka arkaya gömeceğime düzenli spor yapsaydım. Ne olurdu sanki yıllık üyeliğini aldığım spor salonuna en azından hafta sonları birkaç saat daha gitseydim. O değil, paralar da boşa gitti. Eminim bunu diyenler vardır aranızda. Ve keşke millet ne der, aman rezil olurum diye kendimi engellemeseydim. Mesela çoğumuzun kanka değiştir bunu sana hiç olmamış dediler diye saç modelini değiştirmişliği vardır. O model hoşumuza gidiyordu ama hiç mi olur yoktu sanki? Ve keşke evde pinekleyeceğime daha çok seyahat etseydim diyenleriniz mutlaka vardır. Çünkü şu anda sanıyorum öyle biraz birikimle seyahat edebilecek ekonomiye hiçbirimiz sahip değiliz. Devam ediyoruz.

sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.

plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam ediyor. Yıllar geçtikçe en çok keşke dedirten şeylerden bahsediyorduk. Keşke boş zaman yaratıp çoluğumla çocuğumla daha çok vakit geçirseydim. Elinde makasla çocuğunun defterlerini kaplamak için bir oturuyorsun. Gözünü bir açıp kapatıyorsun. Elinde nişan kurdelesi var. İşte onca yıl ışık hızında geçiveriyor. Ve keşke salla başı al maaşı diyeceğime sevdiğim işi yapsaydım. Belki şimdi kazandığımdan biraz daha az kazanacaktım ama sırf para kazanmak için değil, bir yandan da keyfim için şevkle çalışacaktım. Hiç mi yok bunu diyenler aranızda? Az sonra geliyorum.

bana geri geldin mi? Yar bana divane diyorlar, yok artık uslandım yar. Yer göğü deldin yar, bana geri geldin mi? Yar bana divane diyorlar.

Kırık plaktasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Yıllar geçtikçe en çok keşke dediğimiz bazı şeylerden bahsediyorduk. Keşke daha çok kitap okusaydım da en azından klasikleri bitirseydim. Oysa bir sürü kitabı kenara ayırmıştım. Bunu sonra okurum. Şundan her gece 10 sayfa okusam biter diye. Kitaplarını ödünç aldığım arkadaşlarım yüzüne bakamaz oldum. Ve keşke zamanında kenara 3-5 bir şeyler atsaydım da yatırım yapsaydım. Gereksiz harcamalarımı kısıp geleceğimi düşünerek birikim yapsaydım şimdi bambaşka bir noktadaydım. İşte sevgili dinleyenler, bu keşkeler say say bitmiyor. Bu keşkeleri iyi kiye çevirmek de sizin elinizde. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Geleceğimi düşünerek birikim yapsaydım şimdi bambaşka bir noktadaydım. İşte sevgili dinleyenler, bu keşkeler say say bitmiyor. Bu keşkeleri iyi kiye çevirmek de sizin elinizde. Bunu hiçbir zaman unutmayın.

Ve bugünlük yine biz ayrılan sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Ben Nurgün, kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşçakalın.

0: bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından "Sosyal medya hukuk dışı ve denetimsiz bir alan değildir" başlığıyla yaptığı açıklamada vatandaşların huzurunu ve güven duygusunu zedeleyen, toplumda korku ve tedirginlik oluşturacak şekilde kurgulanan paylaşımlarla suçtan elde edilen gelirleri meşru göstermek amacıyla hazırlanan mizansenlere karşı adli makamların gereken hassasiyeti gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadelenin uluslararası işbirliği gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz dedi. Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu öğrenilen uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Uçakta bulunan iki şahıs kurtarıldı. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman yangınlarına ilişkin iddialarla ilgili orman yangınlarına müdahalede araç, gereç ve donanımın yetersiz olduğu iddiaları tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
3: Spor.
2: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel

0: kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
5: Sağlıklı yaşamın ilk adımı
3: temiz ve güvenilir sudan geçer.
2: Pasifik Su Arıtma.
3: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
2: Pasifik Su Arıtma.
3: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
2: Pasifik Su Arıtma.
5: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.
2: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
1: Başarıya giden yolda fark yaratmaya hazır mısınız? Şerefli

yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Ankara.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
3: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
3: Pasifik Su Arıtma.
4: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
3: Mis Yemek.
4: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler

0: Ve burada özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var.
0: Her büyük başarı doğru eğitimle başlar. Şerefli Koçların...

tüm koştuğu tecrübesi, hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres, Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68.

Şerefli Koçsal, bu fırsat kaçmaz. Tatlı tepside her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüşme gerçekleştirdi. Kabul'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital kumar ve sanal bahsin gençleri tehdit ettiğini belirterek, devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadesini kullandı. Türkiye'nin farklı noktalarında orman yangınları ile mücadele sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, Adana'nın Kozan ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sanal medyada Vanlı iş insanı ifadeleriyle görüntüleri paylaşılan Ali Haydar Kurum hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı. Kurum çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca 26 Eylül'de yapılacak elektronik yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı başvuruları başladı.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6788 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, euro 56 lira 39 kuruş, sterlin 65 lira 63 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 30 sent, bir bitcoin 78.516 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.405 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
2: Spor.
1: Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığını açıkladı. Olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül pazar günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 4 Ekim pazar günü gerçekleştirileceği belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'e hakaret, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu ise müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.

0: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçsar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, Ekici Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Spiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Spiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 0714. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
4: Pasifik Su Arıtma.
3: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
4: Pasifik Su Arıtma.
3: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
4: Pasifik Su Arıtma.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsal.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
6: Reklamları dinlediniz.

çektiğim çileler kendime ben. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan?

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2. Mahallesi Ayhan Elektrik Yanı, numara 9 Taksim B. Cuma belli, adres belli, indirim belli.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik.

0: lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisarı.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: Reklamları dinlediniz.

0: bir reklam.
1: Şerefli Koçlar, bu fırsat kaçmaz. Tatlı Tepsi'de her cuma büyük lezzet fırsatı. Tüm ürünlerde tam %50 indirim. Tatlıdan böreğe sofranıza gelen her lezzette. Cuma günü %50 indirim. Tatlı Tepsi, 2 cuma.

0: AYT öğrencilerine hibrit eğitim, VIP eğitim, birebir rehberlik ve tam öğrenme modeli, 26 yıllık öğretmenlik ve eğitim koçluğu tecrübesiyle geleceğinize yön veriyoruz. Hemen arayın 0533 230 79 68 0533 524 72 07 Fakülte Ankara. Hedefin burada başlıyor. Bir reklamı dinlediniz.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde.

Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyorum. Bir Ozan Kıyak imzasıyla. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar.
4: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar.

0: güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

eğitim koçluğu tecrübesi. Hedefiniz ister iyi bir lise, ister hayalinizdeki üniversite olsun. Doğru adres: Fakülte Ankara. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. İletişim 0533 230 79 68. 0533

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produ-

0: Ayarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Tuzgölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozipo

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıya.

derler ya, ayrılık ölümden beter. Bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.

yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor. Radyo Tuz Gölü.

0: düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz. Yerel başlayan, dünya genelinde devam ediyor.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyo

0: küçük.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklamlar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın.

0: Parkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Reklamları dinlediniz.

ah Azize, çok mutluyum ben seninle. Ah Azize, ah Azize, seni terk etme. Ah Azize, ah Azize, beni terk etme.

bize, ah Azize, yalvarırım gel gitme. Ah Azize, ah Azize, çok mesudum ben seninle. Ah Azize, ah Azize, beni terk et.

yalvarırım, gel gitme. Ah azizem, ah azizem, çok mezbudum ben seninle. Ah azizem, ah azizem, beni terk et. Ah azizem, ah azizem, beni terk et. Beni terk et.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.